Havanın temperaturası 17'de 29 Celsius gradus çılu, batış tündükten sadarım gel cüret. Köyçökte gün bulutlu olu artından gün bürkülü havanın temperaturası 18'de 29 Celsius gradus çılu, tündükten sadarım gel cüret. Kulcada zırakçağın cevartından gün bürkülü havanın temperaturası 17'de 23 Celsius gradus çılu, çağış tündükten sadarım gel cüret. Bu ortalada zırakçağın cevartından gün bürkülü havanın temperaturası 20'de 30 Celsius gradus çılu, batıştan sadarım gel cüret. Karamay'da gün bulutlu. Havanın temperaturası 22 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım gel jüret. Koytunda gün bulutlu olu arttan azırak çayan jayt havanın temperaturası 21 Celsius gradus jılı 35 Celsius gradus ısık, batış düştükten sıdırım gel jüret. Şıhanzda gün bulutlu. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 35 Celsius gradus ısık, batış düştükten 3-4 balşamal çıkart. Sancıda gün bulutlu. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık, düştükten sıdırım gel jüret. Kumalda gün bulutlu. Havanın temperaturası 17 Celsius gradus jılı 33 Celsius gradus ısık, çıkıştan 4-5 bal şamal çıkat. Torpanda gün bulutlu. Havanın temperaturası 26 Celsius gradus jılı 39 Celsius gradus ısık, tündükten 3-4 bal şamal çıkat. Korlada gün bulutlu. Havanın temperaturası 24 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık, çıkış tündükten 3-4 bal şamal çıkat. Aksu'da azırak çayınca vartından gün ala bulutlana. Havanın temperaturası 21 Celsius gradus jılı 31 Celsius gradus ısık, batıştan sıdırım gel jüret. Artışta azırak çayınca ay havanın temperaturası 20'de 25 Celsius gradus jılı, tündükten sıdırım gel jüret. Kaşkar'da azırak çayınca vartından gün ala bulutlana. Havanın temperaturası 19'da 27 Celsius gradus jılı, çıkıştan sıdırım gel jüret. Xotenda azırak çayınca ay havanın temperaturası 19'da 20 Celsius gradus jılı, düştükten 3-4 pal şamal çıkat. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымжит Муса, Мамбет Турдуапыш, Күлкада Акын, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Маамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөргө эсе салуу шотинг абонаттар терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Sen sağınıç bulağı, sen armandın ırları, sen jürekti jılıtar, sen şattıktın şoğlası. Emi mına uşunday jürekti çirken süyülü saptardan kuralgan kazakça sen şattıktın şoğlası degenirdi Serik Abakir oğlunun atkaruusunda uğumuzdar. Sözün jana oborun jazgan Qabay Sulaymanoğlu. Sen şattıktın şoğlası.

Çapçalışı bir aptunum odandık madaniyat dene tarbiya radyo televiziya jana sayakat idrasının başçısı Ван Ли Мэй Kulja Moğol Güre taş yolunda katto kalına gelgenin gütü alı üçün öz yerinin Lenya cegindeki sayakat jabdularının darajasını östürgönü jönünde toktolup manday dedi. Katto baştalıdan burada

0: Nöbüzdü jarqıtıp kelet.
1: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstü jübek jipke okşoş, milyon doğun junfa ulan kızların birbirine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
1: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, junfanın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayguç olucu salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Sen sağınıç bulağı, sen armandın ırları, sen jürektü jılıtar, sen şattıktın şoğlası. Emi mına uşunday jürektü çirtken süyülü saptardan kuralgan kazakça sen şattıktın şoğlası degenirdi Serik Abakır oğlu'nun atkarısında uğumuzdar. Sözün jana obonun jazgan Kabay Sulaymanoğlu. Sen şattıktın şoğlası.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.